birden yürürdünüz. Milyonlar olur. Eşitliğe doğru çocuklar. Hep beraber milyonlar olur.